geye. Bir birey bafunyu geye, bir birey bafunyu geye, miye oyngara nyu geye, miye oyngara nyu geye. Miye oyngara nyu geye. Askin de baye fige, yaha. Tadari kansu nyu geye, tadari kansu nyu geye. Miya wengara nyo geye, miya wengara nyo geye.